0: bence saçma değil sana.
1: Tamam peşin.
2: Gino Frizo.
0: Copy 17 03.
2: 4 and 6 issue.
0: Copy.